Bala bitit, sen öz oluma. Bir sakmışsa nasıl çıkan davan etit. Ekla ugan dahi var. Ağır şey izleme, aramet birikit. Çin rakelime medis.